İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine sıra dışı projelere imza atan ünlü yorumcuların rehberliğinde çalgıların içinden süzülen sessiz şarkıları hep birlikte keşfe çıkacağız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve programımıza odaklanalım. Bugünkü ilhamımızı violoncelci Borislav Strolov'in The Cello of My Heart adını taşıyan albümünden alıyoruz.

Rus cellist Borislav Strulev, piyanist Sergey Drezdin eşliğinde Caccini'nin Ave Maria'sını seslendirdi. Büyüyen şöhretiyle birçok farklı düzenlemesi yapılan bu hüzünlü aryayı cellodan dinlemek benzersiz bir deneyim. Mutlu olmamak elde değil. Ancak saf ve yalın melodili bu dokunaklı parçanın üzerindeki sır perdesi hala açılmış değil. Bestecinin kim olduğunu kimsenin gerçekten bilmediği Ave Maria ilk kez anonim bir şarkı olarak Rus gitarist ve besteci Vladimir Vavilov tarafından kaydedilmiş ve Vavilov'un bestesi olarak anılmaya başlamış.

Vladimir Vavilov'un ölümünden sonra Mark Shakin adlı bir orkçu Ave Maria'nın gitarcı Vavilov'u değil, 16. yüzyılda Floransa'da yaşayan besteci ve şarkıcı Caccini'ye ait olduğunu söylemiş ve parçayı ona atfetmiş. O günden sonra Ave Maria çeşitli müzisyenler tarafından Caccini bestesi olarak defalarca kayda alınmış ve müzik dünyasında Caccini'nin Ave Maria'sı olarak tanınmaya başlamış. Söylentilere göre bu böyle ama doğrusunu bilmiyoruz. Gerçek ne olursa olsun bildiğimiz tek şey Ave Maria'yı herkesin çok severek dinlediği. Strulev'in The Cello of My Heart albümünden bu kez Astor Piazzolla'nın basit ama son derece dokunaklı Ave Maria'sına kulak veriyoruz. Bakın nasıl çalıyor.

Müzik otoritelerinin zengin ve şarkı söyleyen bir tona sahip bu virtüöz cellist sanki bir cello ile doğmuş gibi çalıyor. Sözleriyle övdüğü cellist Borislav Strulev, piyanist Sergei Drezdin eşliğinde Astor Piazzolla'nın Ave Maria'sını violonsel düzenlemesinden seslendirdi. 1994 yılından beri Amerika'da yaşayan Rus cellist, 1993 yılında Kennedy Center'da Amerika'daki ilk konserini verdiği günden bu yana dünyanın en prestijli sahnelerinde izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Çok yönlü kişiliğiyle de bir Rönesans adamı olarak da adlandırılan Strulev, klasik violonsel repertuarının neredeyse tümünü icra etmiş ve dünyanın dört bir yanını dolaşmış. Klasik ve çağdaş müzikten caz ve crossover'a kadar tür yelpazesini genişletmeye devam eden Strulev, yeni müzik biçimlerini keşfetmeye ve benzersiz yaratıcı deneylere son derece açık bir müzikçi. Kulağımız şimdi Strulev'in Rus Paparotnik Orkestrası'yla Cello Tango adını verdiği cesur doğaçlamalarla dolu albümünden seçtiğimiz One isimli tangoda.

Cellist Borislav Strulev, Cello Tango adlı albümünden Paparotnik Orkestrası ile birlikte orkestranın akordiyoncusu Alexander Backhaus'un Van isimli tangosunu seslendirdi. Adeta ses deneyleri yapan Paparotnik Orkestrası'nın adının da anlamı bir hayli ilginç. Paparotnik Türkçe'de erelti otu anlamına geliyor. Paparotnik üyeleri dünyanın en eski otlarından biri olarak bilinen bu mistik erelti otunun felsefesini kendi felsefeleriyle son derece örtüştüğünü düşünüyor. Cellist Borislav Strulev'in ve Paparotnik'in cesur doğaçlamalarla dolu ortak projeleri Cello Tango'dan Tango del Rio'yu dinliyoruz şimdi.

Alışılmadık bir ses arayışı içinde çalışmalar yapan Rus müzikçilerden oluşan Paporodnik, Erel Toto Orkestrası ve cellist Borislav Sürülef'in ortak projesi Cello Tango albümünden Tango del Rio'yu dinledik. Sırada değişken yaratıcılığa sahip stiliyle yepyeni bir tür yaratan Yanoşka Ansambul var. Ünlü topluluk, Vivaldi'ye olan derin saygılarını sundukları Vivaldi 4 Mevsim adını taşıyan albümlerinden Yaz Konçertosunu seslendirecek bizlere. Yanoşka topluluğu, modern bir ifade kazandırdıkları Vivaldi'nin konçertosunu gerçek bir orkestra ihtişamıyla çalıyor.

Yanoşka topluluğu Vivaldi'nin hem beste tekniğindeki üstün ustalığını hem de müzikal fikir zenginliğini sergiledikleri Vivaldi 4 Mevsim albümünden Yaz Konçertosu'nu seslendirdi. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Yanoşka Ensemble bitmek bilmeyen bir ilhama sahip. Topluluk 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açmıştı. Albümde klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yanoşka, Beatles'ın en iyi hitlerinde onlara bir övgü olarak Yanoşka tarzında düzenlemiş. 4 üyeli topluluğun kontrbasçısı Julius Darvas bu düzenlemeleri şu sözlerle açıklıyor: "Kendimizi Beatles'la karşılaştırmak istemiyoruz ama tıpkı Beatles'ın pop müzikte yaptığı gibi klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz."

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türlerin dinleyicilerine de ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Yanoşka Ensemble'ın Beatles'ın kalbine ve ruhuna odaklandığı bu özgün yorumundan sonra Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyoruz ve bu programımıza ilham veren Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine bir doğaçlama dinliyoruz. Saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsiger eşliğinde seslendiriyor bu doğaçlama.

Olağanüstü melodisiyle dinleyicileri büyülemeye devam eden Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine doğaçlamayı saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsker'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu haftayı eserlerin adagio bölümlerine ayırdık. Kelime anlamı yavaş olarak geçer, genelde çok güzel melodiler içerir. Adagiolar hakkında benim kendimce düşüncelerim var. Besteleme tekniğinin içinde eserlerin ikinci bölümleri genelde adagio, largo, andante gibi ağır gelişen bölümlere ayrılır. Bu bana bestecilerin yüreklerinin derinliklerine doğru araladıkları bir kapı gibi gelir. Sanki asıl özleri eserin başı ve sonunda sergiledikleri kişilikleri değil de yüreklerinin derinliklerinde sakladıkları duyarlılık, narinlik, incelik gibi gelir. Tabii ki bu benim düşüncem. Ancak adagio gibi bölümler besteciyi en iyi tanıyabileceğiniz bölümlerdir. Kalkanların olmadığı şeffaf bölümler. Adagiolar eser içinde olduğu kadar sadece tek eser olarak da bestelenmişler. Örneğin Albinoni'nin ve Samuel Barber'ın adagioları gibi. Biz Albinoni'nin unutulmaz sol minör tondaki eseriyle başlıyoruz. Richard Edling'e Capella Istropolitana'yı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Sistematik ve istikrarlı müziğiyle Bach ve onun keman konçertosunun içindeki büyüleyici adagio bölümü. Takako Nishikaki ve Oliver von Donani yönetiminde Capella Stropolitana'da dinliyoruz.

Hem de son genç yaşında çok başarılı eserler vermiş bir besteci. İncelikli ve duyarlıdır. Müziğiyle gördüklerini tasvir edendir. İki piyano için yazdığı konçertonun Adagio bölümünü getirdim size. Arthur Gold ve Robert Fizdale ikilisine Eugene Ormandy yönetiminde Philadelphia Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Özellikle Mozart'ın eserlerinde o uçarı delişmen, hayat dolu varlığın bir anda dönüşerek olgunlaştığı ve bilgece yanını ortaya koyduğu bölümlerdir Mozart'ın adagioları. Üçüncü keman konçertosundan bu bölümü Takako Nishizaki ve Stephen Gunzenthaus yönetiminde Capella Istropolitana seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Marcello'nun Re minör oboa konçertosunun en sevilen bölümü ikinci bölümüdür. Derinlerden seslenir size. Kayıtsız kalınamayacak bir davettir. Joseph Kiss ve French Erkel Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Schubert yazdığı niyetler ile öne çıkmasına karşın olağanüstü güzel oda müziği ve orkestra müziği de yazmıştır. La minör arpeggione piyano cello sonatını 2. Adagio bölümünde cellonun Schubert'in yüreğinden seslendiğini duyabilirsiniz. Pierre Fournier ve Jean Fonda birlikte seslendiriyorlar.

Max Bruch, ezelden romantik besteleriyle bizi etkileyen bestecilerden nefis bir keman konçertosu yazmış ve içine duygulu bir adagio koymuş. Ne dediği sizin dinlerken oluşturacağınız cümlelere bağlı. Takako Nishizaki ve Stephen Gunzenhauser yönetiminde Slovak Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Mozart'ın bir yenilik yaparak klarneti orkestra içine aldığını biliyoruz. Bir o kadar da flüt ve klarnete pek düşkün olmadığını da biliyoruz. Ancak bu iki enstrümana da öyle güzel melodiler yazmış ki sevseydi acaba ne olurdu diyeceğiniz türden. Klarnet konçertosunun adagiosu insanın içini eritir sanki. Öyle yalın, içli ve içtendir ki nefesinizi tutarsınız. Ernst Ottensamer, Andreas Ottensamer'in babası ve Johannes Wittner yönetiminde Viyana Mozart Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Haydn diğer lakabıyla Baba Haydn, belirleyici, yönlendirici, anlatan, rahatlatan müziğiyle belleklerde yerini almış bir büyük usta. Ondan bir Divertimento'nun Adagio bölümünü getirdim size. Hans Martin Linde ve Linde Consort seslendiriyor. Dinliyoruz.

Giriyoruz tekrar su gibi akan Mendelssohn'a, Opus 58 Cello Sonatından Adagio bölümüne. Sıcacık karşılıyor sizi Steven Isserlis, piyanoda Melvin Ten var.

Çaykovski'nin olağanüstü güzelliğe sahip, müziğinin içinde adagiolar farklı bir yere sahip, koreografisine kadar ezbere bildiği Uyuyan Güzel Balesi'nde prensesin talipleriyle tek tek yaptığı gül dansı unutulmaz bir adagiodur. Adagio, balede çiftlerin birlikte yaptıkları ikili dansın da melodik formudur. Anatole Fistulari, Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

Albino O'Neill Salt Adagio'su ile anılmamalı diye düşünüyorum. Zira huzur veren, yalın, güzel melodiler içeren uzun soluklu eserleri vardır. Re minör oboa konçertosu da bunlardan biri. Hele öyle bir adagio bölümü var ki, bestecinin eserleri için uzun soluklu, derin demekten ne kastettiğim hemen anlaşılır. Anthony Camden ve John Georgidis yönetiminde London Virtuosi topluluğundan dinliyoruz.

Mozart'ın piyano konçertoları özellikle duyarlı, derin, sade ama bir o kadar da engin melodileriyle unutulmazlar arasındadır. 23 numaralı piyano konçertosunun çok bilinen, çok sevilen bu bölümünü dinleyeceğiz birazdan. Yanoyando ve Matthias Antal yönetiminde Concertus Hungaricus topluluğu seslendiriyor.

Giriyoruz Mozart'tan tamamen zıt bir karaktere. Liszt, yaşamın içinde popülerlikten bilgeliğe dönüşmüş bir müzisyendir. İki tane piyano konçertosu var. İkinci konçertonun Adagio bölümünü getirdim size. Puslu, gizemli, tülün ardına saklanmış bir bölüm. Ama aralardan ben buyum diyen çıkışlara da sahip. Michel Berofa, Kurt Mazur yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Brahms ve Bakur onurlu müziği. Mesafeli güzellik derim ben ona. Harika bir keman konçertosu bestelemiş. Çok da özel bir adagio koymuş içine. Opus 77 konçertonun bu bölümünü Frank Peter Zimmermann ve Wolfgang Sawallisch yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Christian Sinding sevdiğim bir besteci, bir başka Norveçli. Klasik tarzda yazdığı La Minör, Opus 10, nefis bir keman ve yaylılar için süitü var. Onun içindeki tutkulu Adagio bölümünü Isaac Perman ve Andra Preven yönetiminde Pittsburgh Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Son eserimizde doğa aşığı İngiliz Elgar'ın enigma çeşitlemeleri içindeki en iyi dostunu betimleyen Nimrod bölümü ile yapacağız. Sir John Barbirolli Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Olağanüstü bir melodi dinliyoruz.

0: Borusan Klasik'te Notaların Dili programında Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bugün olağanüstü adagiolar dinledik. Değerli besteciler, başarılı solistler ve muhteşem ezgiler. Bir başka programda bir kez daha buluşana dek sevgiyle, müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Borusan'la sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

priest was dead.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Fanfar Reverans Panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, Korsan Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar ile birliktesiniz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bundan 10 yıl önce Mayıs ayının ilk haftasında Notaların Dili programı yayına girmişti. Dolayısıyla bugün biz sizinle birlikte artık 11. yılımıza doğru uzandığımız bir program yaptık. Çabucak su gibi bir 10 yıl geçmiş radyomda fark etmeden. Hep anlatırım ben radyo çocuğuyum diye. Dinlemeyi severim. Dinlerken öğrenmeyi, öğrenirken bunu yaşamayı da severim. Radyocu olmak belki hayalim değildi. Ancak hem Borusan Klasik ailem hem de siz dinleyicilerimiz bana değerli bir 10 sene yaşattınız. Çok müteşekkirim. Demin radyocu olmak hayalim değildi dedim. Ancak yetişirken o denli dikkatli dinlemişim ki sanki doğuştan radyo programcısı gibi hissedebiliyorum kendimi. Aslında işin özü dinlemede. Dolayısıyla bana kimse öğretmedi bir program nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, metin nasıl yazılır. Bunların hepsi tüm doğallığı içinde geliverdi. Çünkü başta da dediğim gibi Özde çok iyi dinlemiş, hepsini biriktirmiş. Sırası geldiğinde de kotarıp ortaya koyabilmişim. İşte bu nedenledir ki programı konsepti dinlediğini duymak, duyduğunu hissetmek, hissettiğini yaşamak oldu. Buna bağlı olarak da bir kişinin ona hitap eden müziği dinlerken nasıl duyabileceği hakkında da kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatmayı amaç edindim kendime. Zira bildiğiniz gibi ben müzik dinlerken önce kendimi tanıdım. Bunu anlattım hep size. Bir müzik parçasının bende ne duygular uyandırdığına kafa patlattım. Müziğin içinde keşfettiğim olgu ve duygular şaşırttı beni. Hatta bazen silkeledi ama bir o kadar da besledi. Bunları hep bir yere yazdım. Bu tıpkı baktığını görmek gibi bir olaydır. Bunu sağladığınızda kişi artık müziği hiçbir zaman yüzeysel dinlemeyecek. Temayı süsleyen diğer melodilere de odaklanabilecek. Yani bir başka deyişle dinlediğini duyacak, duyduğunu hissedecek, hissettiğini de yaşayacaktır. Bugün size benim en iyi eğitmenlerimden bazılarını getirdim. Aslında hepsini getirmek isterdim. Ancak zaman yetmiyor. İlk bestecimiz adil olmayı, paylaşımı, yaşamın içinde sevincime ve üzüntüme hak ettiğimden daha fazla önem atfetmemeyi öğrendiğim Mozart. Cıvıl cıvıl, özü sözü bir, lafını sakınmayan ama bir o kadar da duygusal ve narin. Eserimiz 595 sayılı 27 numaralı piyano konçertosu. Bestecinin müzisyen olgunluğunun doruğuna yaklaştığı dönemin ürünü. Sıcacık sarıp sarmalayan, kucaklayan, ruhunu okşayan bir konçerto. Çalan da ben yokum, besteci var düsturunu sahiplenmiş. Alman ekolü bestecilerinin eserlerini seslendirmede inanılmaz başarılı Alfred Brendel. Onu dinlerken Mozart'a daha yakınlaştığımı hissederim ben. Eser bir konçerto olmasına karşın tüm enstrümanların hepsinin çok net duyulabildiği bir film seyreder gibi olursunuz. Bir bakarsınız tema ondadır, bir bakarsınız sözü yanındakine bırakmıştır. Mozart'ın usta olduğu konudur zaten bu. Eşit söz hakkı, temayı her enstrümanda kendine özgü tınısıyla dolaştırmak ama bunu hiç birbirine karıştırıp yok etmeden yapmak. Melodileri birbirinin içinden geçirerek, enstrümanları kendi melodisi içinde diğerleriyle buluşturarak yeni bir melodi oluşturmak öyle heyecan vericidir ki fazla söze gerek yok. Aslında Mozart'ın yaşamın gerçekleriyle atışmaları diye tanımladığım bu besteleri dinlemek çok değerli. Alfred Brendel'e Sir Neville Marriner yönetiminde Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Bir başka öğretmenim yaşamın içinde çok badirelerden geçmiş ve bunları müziğine taşımış Dmitri Şostakoviç. Beni çok düşündüren, bana yaşamı anlatan, etkilendiğim, ne yapmak istediğini inat ve sebatla dinleyerek kavrayabildiğim ve sonunda uzlaşarak vazgeçemediklerime dönüşen bir müzisyen. Şostakoviç salt Rus ulusal müziği bestelemeye zorlanan ve bu nedenle korku ve endişe içinde yaşayan bir besteci. İlk işi bir sinemada piyano çalmak olmuş. Bu onun besteci kimliğine büyük katkı sağlamış ve doğaçlama yeteneğini geliştirmesine neden olmuş. Bir görüntüyü müzikle anlatmak ve aynı zamanda dinleyen de müziğin içinde görüntüyü oluşturmak. Eserlerindeki müthiş görselliğin asıl kaynağı bu. O nedenle tüm eserlerinde bir hikaye ve onun ezgileri vasıtasıyla dinleyicinin düşünde canlanan bir dizi görüntü oluşur. Şostakoviç'in müziği bazı otoritelerce saldırgan, kaba tek düze olarak tanımlanmış olsa bile o tüm yaşadıklarını müziğe taşımış bir bilge. O nedenle bende yarattığı etki onun müziği yaşamın ta kendisi duygusu oluyor. Besteciden dinleyeceğimiz eser Opus 107 Cello Konçertosu. Kendi içinde barındırdığı ritmiyle dikkat çeken bir beste. Bakalım size neler düşündürecek. Çelist Heinrich Schiff seslendiriyor. Ona Maxim Shostakovich yönetiminde Bavaria Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: 90 Klasik.
1: Sıradaki öğretmenim bir kış günü tarlanın bize bir lütfu olarak dünyaya geldiğini düşündüğüm, dinleyicilerinin sizin parmaklarınızın altında notalar şarkıya dönüşüyor dedikleri zarif, ince ruhlu, narin, güzel eserlerin bestecisi Franz Schubert. Bu denli erken dünyadan ayrılmasaydı acaba daha ne güzellikler yaratacaktı duygusu insanın aklına takılıveren bir besteci. Onun müziği insancıl özelliğiyle insanı kucaklar, eserleri inanılmaz melodi zenginliğiyle doludur. Onun kişiliğindeki derin ama dinleyene huzur veren hüznü bulursunuz eserlerinde. Ayrıca bestelerine kendi kuşağının şiirselliğini taşımış çok zarif bir kişilik. Besteciden dinleyeceğimiz eser zeka isteyen bir besteleme tarzına sahip. Bu bir fantezi. İki piyano için yazılmış, tek piyano da dört el olarak da çalınabiliyor. Besteci nasıl bir zarafet ve zenginlik yaratmış bu fantezide. Her seferinde Schubert'in düşünce ve iç sesine hayran kaldığımı gözlemlediğim bir eser dinleyeceğiz birlikte. Çalanlar piyanist Radulupu ve Muray Peraya, iki çok değerli teknik ve müzikaliteleri mükemmel piyanisten, dört farklı kişiliği temsil ettiğini düşündüğüm 20 parmaktan oluşan iki sol ve iki sağ elin birlikteliğinden bakın neler çıkmış. Hep birlikte dinliyoruz.

Gelelim bir diğer eğitmenime. Adı Sergei Prokofiev. Alaycı esprili, hassas, kırılgan ve bir o kadar da tutkulu yansıyan, tezatların birleştirdiği sevilesi bir bütün. Yaşamın içinde yadırgadığım tüm olay, konu, olguların aslında bütünün olmazsa olmazı olduklarını öğrendiğim birkaç besteciden biri. Prokofiev aklınıza gelmeyecek ne kadar farklı tarz varsa bir araya getirip harmanlayıp sunmuş. İnsanları şaşırtmış ve böylece ilgisini çekmiş. Onun müziği kaygan bir zeminde koşuşturan notalar gibidir. Çocukken piyanonun kapağını açsam, kedim minacı üstüne koysam, o da şöyle bir gezinse Prokofiev'in besteleri çıkar diye düşünürdüm. Bakar mısınız? Vurguları ve alçalan yükselen tınısı ile dinlemesi ise çok keyiflidir. Kullandığı notalarla ve kendine özgü tarzıyla tezatların yaşamımızın en değişmez parçası olduğunu ve bizi var ettiğini, dolayısıyla da geliştirdiğini anlatan Prokofiev'e nasıl teşekkür etsem diye düşünürüm. Bestelerini dinleterek bunu yapmaya çalışıyorum. Eserimiz 1. Klasik Senfonisi, kendi özünden ödün vermeden klasik formatta nasıl etkileyici bir senfoni yazılabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Çok ahenkli, dengeli ve uyumlu bir eserdir. Yuri Temirkanov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Buradan da göreceğimiz üzere kaydımız oldukça eski. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki öğretmenim bir genç deha olarak girmiş müzik dünyasına. Canlı, dinamik, gerektiğinde neşeli ve melodik müziğiyle adı Felix Mendelssohn. Mendelssohn 1809-1847 yılları arasında yaşamış bir Alman klasik müzik bestecisi. Çok genç yaşında bestelediği eserlerle üne kavuşmuş bir besteci. Bestelerindeki lirik şiirsel üslup, yaratıcı orkestra renkleri ve melodik coşkusu onu müzik dünyasında unutulmazlar arasına sokmuştur. 38 yaşında gencecik en verimli zaman diliminde kaybettiğimiz bu özel besteciden bugün La minör opus 113'e 1 numaralı klarnet ve bas klarnet için yazılmış bir konser parçası dinleyeceğiz. Mendelssohn içinde bulunduğu ve yaşadığı ortamı doğru değerlendirip bize yansıtan bir müzisyen. Dolayısıyla ben dinleyeceğimiz eseri klarnetin büyüsünü nefis bir şekilde bize anlatması olarak değerlendiriyorum. Mendelssohn'a özgü tipik parlak, etkili ve büyülü yansıyan bir eser sunuyorum size. İnsanın ruhunu okşar, yüreğine dokunur. Dinlediğimde bana yaşam sevinci veriyor. Klarnetizler Sabine ve Wolfgang Meyer'e, Kenneth Slito yönetiminde Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

İnsan sesinin etkisinin ve dinleyende yarattığı duyguların ayırdına varabilmek de bir eğitim. Ses için öyle güzel, farklı türde, geniş kapsamlı müzikler bestelenmiş ki hepsini paylaşmak olası değil. Bugün bir arya dinleteceğim size. Kendine özgü dinamizmi, tınısı, duygusu, müzikalitesi, etkisi ve heyecanı ile insanın içine işleyen bir müzik olarak sevdiğimiz unutulmaz bir arya. Hep diyorum ya ben size radyo çocuğum diye. İşte bu dönemlerden aklımda atları kalan, sıkça parçaları çalınan bazı yorumcular vardı. Ben onları hala dinlerim. Genelde çoğunluğu İtalyandı bu müzisyenlerin. Zira İtalyan müziğinin kendine özgü bir ses rengi var. Tüm İtalyan müzisyenlerde de bu tını berrak bir şekilde öne çıkıyor. Ancak bugün size dinleteceğim sesin sahibi İtalyan olmayıp İtalyan gibi söyleyenlere örnektedir. Adı Jussi Björling. 1911 doğumlu bir İsveçli, sesinin yumuşaklığıyla çok tanınmış ve sevilmiş bir tenor. Tüm İtalyan egemenliğinin içinde bir vaha olmuş diğerlerine. Donizetti'nin Aşk İksiri operasından Una Furtiva Lagrima adlı aryayı dinliyoruz.

Eğitmenlerden bahsederken Brahms'ı anmadan olmaz. Görkemli, vakur, incelikli, zarif ve melodik müziğiyle Almanya'nın yetiştirdiği en ünlü bestecilerden biri. Bana ifadede hem sade hem görkemli olunabileceğini, mesafeli duruşun sevgi duygusunu engellemediğini gösteren kıymetli. Onun hakkında söyleyecek çok şey var ama bugün zamanımız ancak bu kadar. Ondan bir eser dinletmek istiyorum. Çalacağımız iki numaralı intermezzo'yu piyanist Maria João Pires seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Bursa Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Her hafta kapanışta size dinlediğinizi, duyduğunuzu hissedin, hissettiğinizi yaşayın diyorum. Çünkü her müzik türünde geçerli olan nokta sürekli dinlemeyle bağlantılıdır. Dinledikçe ilgisi artar insanın, ona hitap eden bulguları farkına varır. İşte böyle başlar bu uzun yolculuk. Yeni bir Notaların Dili programında buluşmak üzere. 10 yıl boyunca beni yüreklendirdiğiniz, bana bu değerli olanağı tanıdığınız için hem size hem de Bursa'nın Klasik Radyo aileme bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca ayın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk Indiana!

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!